baba bir baba. Bir baba bir baba. Bir baba bir baba. Bir baba bir baba. Bir baba bir baba bir baba bir baba. Ding dong dong ding dong dong.